0: içi, bırak uçu despedike, gele kurcaru perişan, o disa bendeste be, kravul kese kılas nake, haydun komu berime, adak gele kur.
1: Zavariu, mizurine, dost gitsin diu beruarine,